devlet. Ne atmasır bir ça Mesye magaten Ye kademo mırça Bekbe la sayat.